0: Ben çekem abincim ne gel gel ya.
1: Ben çekem abincim ne gel gel ya.
0: Kıyayı da kazan hukuk.